0: Kimsiz deysiz?
1: Baksana, Batay olsun ama. Bak pek.
0: Var.
2: Alkay. Ya, çöp. Alkay. Ya. Çöp.
3: Atay!
2: Ye!
3: Akeniz ne yapıyor seni?
2: Canaydı!
4: Men onun terbiye uşun, azakça jumsağım yok. İçinde odak yürürdü, gidiyor olsun. Yeni siz akşamı gitseniz, kolay bulma.
5: Ya, kaldı. Ağzımızda da kalkmış, dözlü kalkmış. Ya, bak, toğa, kapı toku kaçık var. Ben yürüyüm de, yes görme gerek. Atay o tokumasa da, jılkıl baptay veredi.
4: Bunuz orunsuz koy. Ol ekemiz, kelsin jatka kol koyup bolgamız. Ol osu jerde 5 yıl istiyor gerek, 5 yıl.
5: Jaraydı. Kani aç, kanca aksa, men töleyim.
4: Bul aksanın engemesi emes. Bulsan bizge öte mağızdı.
5: Onday başta Batay öz kabiliyetimen kabıldangan. Senderin aksalarımın katsız yok.
4: Sözün cüyesine toktalan işsaka.
5: Men her yine sözdüm cüyesine toktalam.
0: Hake.
4: Çeşimin özü kabıldı.
1: Ağamın kazası sana eskanda yasir etmedi ma.